0: peux regarder dans ton mobile?
1: Bah non.
0: Et bah voilà, tu n'as rien à cacher, mais pas à tout le monde.
2: Scred, la messagerie directe de mobile à mobile.
3: Scred, la première messagerie sécurisée mondiale d'origine européenne. Déjà plus de 20 millions d'utilisateurs sur les stores mobiles, gratuites et sans pub. Scred.
4: Skyrock, partout, non-stop. Télécharge l'appli Skyrock.
5: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça